Aristagesi, Vertanisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tamieli, Evkata, Mesroba, Vartabedin, Evkri,

0: Serious girl,
1: kiss her.
0: Abeli uşak bu sapartı mı larayın? Sayın danışmanlar aracan.
1: Koko hapar ben kez mu?
0: Ben kez mu?